gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkır ayazın ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şey

Yeter artık. Dön ne olur. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

0: Alem Radyo 2000 dinliyor.
1: Ladies and gentlemen,

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojim bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403 aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403 Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım. Komşumla görüşeyim. Joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun. Suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403 Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403 Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. 0-212-925-0403 Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de. Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni şu anda çok iyi dinleyin. Çok fazla heyecana gerek yok. Sakin kalın. Elinize telefonu alın ve bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi benim yönetim kurulu başkanım, geldiniz dediniz ki peşinatım az, geldiniz dediniz ki fazla para biriktiremedik, geldiniz dediniz ki ya bizim paramız pulumuz fazla yok diye yer sahibi olmaya hakkımız yok mu? Bakın sizlere Kırklareli Baba Eski'ye, Paşa Mahallesi'ne götüreceğim. Tam 250 metrekare yer vereceğim. 100 bin lira, 200 bin lira bunları unutun ya, unutun. Sadece 79 bin lira peşinatla ben size burayı veriyorum. Geriye kalan kısmını da 10 ay 20 bin lira elden taksitle. Banka, faiz, kredi, kefil, mefil yok. Hiç artmayacak. Ayda 10 ayda elden taksitle ödeyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç sorgulamadan direkt bu anonsu duyduğunuz anda şu telefonları kilitleyeceğinizi biliyorum. O yüzden de yetişin. Şu anda en önce davranan pazar günkü servisimizden yer ayırsın. Bu kadar net söylüyorum. Radyo 2000 güvencesiyle biz bu işin toptancısıyız. Çok şükür 33 yıllık bir tecrübeyle bize yapamaz dediler, buyurun dedik. Olmaz dediler, buyurun dedik. Emeklisi, memuru, işçisi, öğrencisi dahi. Abi bugün 79 bin lira size versem gidip evinize bir tane koltuk takımı anca alabilirsiniz. O da istediğiniz modeli alamazsınız. Bugün 79 bin lira hayatınızda hiçbir değişiklik yaptırmaz. Bugün 79 bin liraya ailenizle gidip tatil bile yapamazsınız. Ama bana gelirsiniz, ben sizlere 250 metrekare yer veririm. Şimdi 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Bugün haddinden fazla bir yoğunluk olacak. Şu anda müsait değilsen bile numaranı bırak. Arkadaşlar sen ne zaman uygunsan o zaman arasınlar. Servislerim ücretsiz. Götürüp gezdirmesi benden. İstanbul'a yakın bir yer olsun dedin. Ulaşım olayı artık hızlı trenle beraber mesafeler aradan kalkıyor, bitiyor. Bugün etrafını gezdiğiniz zaman 1-2 kilometre yakınındaki hayatı, insanları, yaşayışı, sanayisini, gelişimini ve bugün tapu dairesindeki yoğunluğunu gördüğünüz zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ucuzken alacaksın. Yeni yeni piyasaya satışlar sunuluyorken alacaksın. Ondan sonra pahalıyken oturup keyfine bakacaksın. Benim de çoluğumun çocuğumun gelecekte bir yatırımı olsun. Gelip gidiyorum dünyadan, bir dikili ağacım yok, bir toprağım yok, bir karış yerim yok, kimse demeyecek. Fazla para biriktiremiyorum, yer yurt sahibi olamıyorum demeyecek. Kimse şikayet etmeyecek. Bugün ben sana 79 bin lira peşinatla, sadece 79 bin lira peşinatla tapunu teslim ediyorum. Bankaya bulaştırmıyorum, kredi çektirmiyorum, kimseye minnet ettirmiyorum. Geri kalanını 10 ay boyunca 20 bin lira 20 bin lira öde. İki kişi ortaklaşa alın gerekirse, bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi burayı isteyen değil yetişen alacak. Sadece bugün, sadece şu anda benden duyacağınız anons ve bir günlük bir fırsat bu. Yarın bunu duymayacaksın. Önümüzdeki hafta hiç duymayacaksın. Biz artık kardan zarar etmeyi de bıraktık. Biz inat ettik, seni de tapu sahibi yapacağız. Burası Radyo 2000. Kimse bizimle yarışamaz. Buyursunlar bakalım. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Doğru duydun. Sadece 79 bin lira peşinatla. Bugün gençler para biriktiriyorlar bir cep telefonu almak için. Hayalini kurduğun cep telefonunun yarı fiyatına. Bugün bisiklet fiyatına ben sana 79 bin lira peşinatla, bisiklet fiyatına sana 250 metrekare yer veriyorum. Radyo 2000 güvencesiyle. Sorgulama kardeşim, sorgulama. Bu yatırım içindir. Neredeyse bir bilezik parasına ya. Bir bilezik parası peşinatla ben sana 250 metrekare yer sahibi ol diyorum. Al tapunu, koy kenara. Her zaman kazanmana bak. Zarar ettirmez. Bu arada imalatı yoktur, tekrarı da yoktur söyleyeyim. Sadece bugüne özel, sadece bu anonsu duydun, yetiştin yetiştin. Servislerimizden yer ayırt, oraya gel gör, orada kararını ver. Şimdi şarkıyı gönderiyorum, ben de randevu alacağım. 0-212-925-12-12. Doğru duydun, sadece 79 bin lira peşinatla abi, 100 bin lira değil. 100 bin lira değil, 79 bin lira mı getir benim, hayırlı uğurlu olsun. Yapamaz mı diyorlar? Buyurun, burası Radyo 2000 Hodri Meydan. 0-212-925-12-12. Tanıtıcı Rex.

yaklaşık 5 yıl öncesi bu radyoda ayda 1000 lira taksitle 5000 lira peşinatlı araziler sattı. O dönem birçok kişi dedi ki böyle bir şey olamaz, böyle bir şey imkansız. Ama inanıp gelenler bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Böyle bir fırsat 3 senede 5 senede bir karşınıza gelir ve işte öyle bir fırsat bugün bizi dinleyen siz güzel insanlara sunuluyor. Şimdiki kampanyada bir de şöyle bir olayımız var. Sınırlı sayıda kişi alıyoruz. Çünkü talep çok. O yüzden elini çabuk tutan, önce davranan kazanır. Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde 79 bin peşin ayda 20 bin lira taksitle 250 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezdiriyor, yemek ısmarlıyor, çay kahve ısmarlıyor, kapınıza kadar bırakıyoruz. Sizi kapınızdan alıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. 79 bin peşin ayda 20 bin lira taksit, sadece 10 taksitle siz de 250 metrekare arazi sahibi olmak için hemen şimdi arayın 0212 925 12 12, 925 12 12. Bütün samimiyetimle söylüyorum, yönetim toplantısında özellikle üstüne basarak bu indirimi ben istedim. Aslında yönetimdeki arkadaşlar şu anda bu indirimi kabul etmedi. Ama şu dönem biraz hareket gelsin. Birileri bir şekilde toprak sahibi olsun. Biz de sürümden kazanalım. Evet, Radyo 2000 gücüyle bir günde belki de yüzlerce arazi satılacak. Ama oraya önce gelen yerini seçecek, yerini alacak. Şimdi anneler babalar, sizlere sesleniyorum. Ya da genç delikanlılar, çeyiz hazırlayanlar, ya da gelecekte evleneceğim insana güzel şeyler yapmak istiyorum diyenler. Bakın, bugün 79 bin lira bir buzdolabı fiyatı ya da bir çamaşır makinesi fiyatı. 79 bin peşinatla, yanlış duymadınız, 79 bin peşinatla ayda 20 bin lira taksitle tamamı 279 bin liraya Baba Eski'de 250 metrekare arazi veriyoruz. Yalnızca ve yalnızca iki servisimiz gidecek. Bu iki serviste yerinizi ayırtmak için beklemeyin. Hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212. Bu kampanyaya dahil olmak istiyorsunuz ama şu an müsait değilsiniz. Bir çağrı bıraktığınız takdirde kampanyaya dahil olacaksınız. Evet, 0212 925 1212. Anneler,

mi yoksa geleceğe dair hayalleri güvencesi olması mı? Ben çektim evlatlarım çekmesin diyenler, yalnız olan bayanlar, eşinden fayda görmeyen, çoluğu çocuğu için bir şeyler yapmak isteyenler, yıllardır arazi almak istiyorum ama peşinatım yok diyenler. Bu kampanya kaçmaz, burada yer kalmaz. Acele edin. 0212 925 12 12. Bu pazar akşamına kadar geçerli. Bu kampanyadan faydalanmak için çağrı bırakın. 0212 925 12 12. 925 12 12.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Bugün duyuyorsunuz ve belki bir daha duymayacaksınız. Çok özel bir anons. Benim yönetim kurulu başkanım çıldırdı. Şimdi hazır mısınız? Beni çok iyi dinleyin. Yatırım için sizi de toprak sahibi yapacağım. Söz veriyorum. Ben alamıyorum, benim gücüm yetmiyor diyen olmayacak. Yıl 2026, Radyo 2000'i dinleyenler sadece 79 bin lira peşinatla tam 250 metrekare yer sahibi olacak. Tapunuz olacak. Biz olacak diyorsak evvel Allah'ın izniyle olacak. Şimdi telefonlarınızı hazırlayın. Bugüne özel, bugün duyacağınız bu anonsu değerlendirin. Çünkü bir iki güne ben anonsu devam ettirsem de yer kalmaz. Bir kere sadece söyledim, telefonlar adeta susmadı. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Beyefendiler, eşimin koluna bir bilezik alayım, çocuğuma yatırım diyorsunuz değil mi? O bileziğe vereceğiniz paranın daha azını 79 bin lira peşinatla Kırklareli Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir yatırım. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Değer kaybetmez, zaman aşımına uğramaz, akmaz, kokmaz, hiçbir zaman zarar ettirmez. Bugün sen git annene, babana, köydeki amcana de ki 79 bin lira peşinatla ben yer aldım. Hayırlı uğurlu olsun, bana niye söylemedin diyecekler. Ben programdan sonra gidiyorum, çok mutlu oluyorum. Bakın özellikle gençler, samimiyetime inanın. Abi biz de bir yer almak istiyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Tapunu önce E-Devlet'te görüyorsun. Ondan sonra bize 79 bin lira peşinatını veriyorsun. Diğer geriye kalan kısmını 10 ay vade farkı faiz uygulaması olmadan elden taksitle 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamı 279 bin lira. 79 bin lira peşin diyorum. Tapu senin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ulaşımı hızlı trende bittikten sonra 40-45 dakika. Etrafınızda bir iki kilometre çapında böyle bir bakın, bir lokasyonu bir inceleyin. Fabrikalar, restoranlar, yerleşim merkezleri, insanların yaşadığı yerler, bunlar bu kadar uzak değil. Ya bir de bakın, binlerce kilometre gidiyoruz köyümüze, barkımıza. Dededen babadan bir yer kaldı diye ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ben sizlere İstanbul'a yakın, ulaşımı kolay, Radyo 2000 güvencesiyle sadece ama sadece şu anlıktır bu. Anlıktır. Gelin misafirimiz olun. Benim pazar günü İstanbul'da olanlara ücretsiz servisim var. Götürüp gezdireyim, görün, ondan sonra kararınızı verin. Benim param yok, birikmişim yok, fazla biriktiremedim. Az bir peşinatım var, bana da bir yer yok mu diyenlere 100 bin lira bile değil. Sadece 79 bin lira peşinat, ayda 20 bin lira, 10 ay boyunca geri kalanını elden taksitle ödeyeceksin. Biz bu işin altına imzamızı attık evvel Allah'ın izniyle. Şimdi acele edin. Acele edin, bence şu anda yarım dakikalığına, bir dakikalığına bütün işinizi gücünüzü bırakın. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Telefonlar yağmur gibi geliyor. Herkes yer almak istiyor ama burada yetişen alacak. Öyle 100 kişi 200 kişi gelsin burayı kapsın götürsün diyemiyoruz. Sınırlı sayıda şanslı olanlar sahip olacaklar. Emeklisi, memuru, işçisi, genci, herkesi yer sahibi yapacağım. Herkesi yer sahibi yapacağım. Patron çıldırdı, o çıldırdıysa imam koş diyor, biz takla atarak gidiyoruz. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Radyo 2000'i dinleyen yer yurt sahibi olacak. Şimdi müsait değilsen de al eline telefonu, numaranı bırak. Sen ne zaman uygunsan arkadaşlar o zaman arasınlar. Hatta gaza geliyorum böyle özel projelerde, ben de gidip randevu alıyorum. Duyan duymayana haber versin. Benim bir dikili ağacım yok demesin kimse. Geldik, az biriktirmişiz, peşinatımız fazla yok mu, bize göre de bir yer yok mu diyenlere, sizlere duyduk. Sadece 79 bin lira peşinat diyoruz. Ve bugün duydun, değerlendirdin. Yarın ararız, yarına kalmaz. Bir iki saat sonra ararım, kalmaz. Ben sana bu kadar net söylüyorum çünkü sizin ne istediğinizi biliyorum. Gerekirse şu anda, bakın yine söylüyorum, İki kişi, iki arkadaş ortaklaşa bile alın, taksitleri de bölüşün. Evet, 0-212-925-12-12. Müsait olmayan numarasını bıraksın. Bir daha bu anonsunda tekrar yok bu kampanya. Vallahi ben sana söyleyeyim, adamın öyle bir damarına denk geldi ki, benim yönetim kurulu başkanım, peşinatım az diyenleri biraz fazla duydu galiba. Peşinatım fazla yok, fazla biriktiremedim diyenleri duydu. O yüzden de diyorum ki kaçırmayın. 0-212-925-12-12. Sorgulama, al tapunu koy kenara, kazanmana bak. Tanıtı.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Radyo 2000'den öyle bir proje geldi ki bu hafta sonuna özel. Yani bu hafta sonuna özel, bakın, değerlendirebileceğiniz çok fazla bir zaman yok. Karar vereceksiniz, ya kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Şimdi öncelikle şunu rica ediyorum. Lütfen kendinizi bir kontrol edin. İşiniz, gücünüz varsa pazar günü gelemeyecekseniz aramayın. Pazar günü gelecek olan kişilerin yerlerini boşuna almayın. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Hani arayanlardan şunu istiyorum. Biz pazar günü şu kadar kişi geleceğiz, yerleri görmek istiyoruz. Şimdi biz fazla para biriktiremedik, fazla peşinatımız yok, fazla gelirimiz yok. Ama bir dikili ağacımız olsun, bir yerimiz, yurdumuz olsun diyenlere bugün duyacağınız bu anons sadece özel bir anons ve bu pazar günü gelip değerlendirebileceğiniz tek bir fırsat var. Bu pazar akşamı olay bitmiş oluyor. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Ben de randevuları alıyorum. İnanılmaz bir yoğunluk var. Sınırlı sayıda yer var, o yüzden acele edin. Sadece 79 bin lira peşinatla. Bakın 500 bin lira değil, 300 bin lira değil, 250 bin lira değil, 100 bin lira değil. Sadece 79 bin lira peşinatla Kırklareli Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir kampanya. Bakın yakınlarımızda, yani 1-2 kilometre etrafımızdaki olanları söylüyorum. Fabrikalarından tutun yerleşim merkezine, okuluna, camisine, insanların hayatını devam ettirdiği ihtiyacı olan her şey bu kadar mevcut. Ulaşımından hiç bahsetmiyorum. Artık İstanbul'a ne kadar rahat her tarafa ulaşabiliyorsanız, Kırklareli biliyorsunuz ki hızlı tren projesi bittiğinde 40-45 dakika. Uzak diye bir şey yok. 4 mevsim git. Al şu anda etrafını çevir. Hobi bahçesi olarak kullan. Ve tamamı 250 metrekare. Sadece 79 bin lira peşin. Diğer geri kalanını bankaya bulaşmıyorsunuz. Kredi çekmiyorsunuz. Faiz uygulaması yok. Ayda 20 bin lira. 10 ay elden taksitle. Ya benim peşinatım az olsun, taksidimi bir şekilde öderim diyenler. Sizi duyduk, hatta üzerine biz ek yapıyoruz. Hem peşinatınız az olsun, hem taksidiniz uygun olsun. Vade farkı, faiz uygulaması yok. Banka yok. Kredi yok. Radyo 2000 sizinle kazancını paylaşıyor. Ve bugün ben yer alamadım, bana bir imkan olmadı da ben de bir yer sahibi olayım, bunu artık kimseye söyletmek istemiyoruz. Yönetim kurulu başkanımız çıldırdı. Ben de gaza geldim. Bakın şu anda sizin için buradayım. Ben şu anda sizin için buradayım. 0-212-925-12-12. Ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Bakın keşkeler hep pişmanlıktır. Faturayı zamanında yatırmadın, keşke yatırsaydım cezaya girdi. Otobüse zamanında binseydim, keşke otobüs kaçtı gitti. Keşke zamanında Gökhan'ı dinleseydim diye diyenlerden olmayın, demeyin. Bugün 79 bin lira size vereyim. Gidin evinize istediğiniz bir koltuk takımını alamazsınız. Eşinizin koluna bir bilezik alacağınıza, gelin ben size 79 bin lira peşinatla 250 metrekare yer vereyim. Abi düşünme, sorgulama. Bugün ben sana akmaz, kokmaz, değer kaybetmez, imalatı olmayan sebze meyve değildir ki bu zamanı geçsin, bozulsun, sana zarar ettirsin. Alırken de kazan, beklerken de kazan. Radyo 2000'e sen gönül verdiysen, yatırım için Radyo 2000'i tercih ettiysen, sadece 79 bin lira peşinatla ben size sadece 250 metrekare yer veriyorum. Bu kadar basit. 0-212-925-12-12. Sınırlı sayıda yer var, çok talep var. Servisten yerini ayırt, vallahi kararını ver. Beni aradığında sadece şunu söyle: biz şu kadar kişi geliyoruz. Ya birçok kişiyle ben randevu aldım, görüştüm, tanıştım. Yerler bizim. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün özel bir anons. Bu pazar akşamı değerlendirebileceğin son fırsat. Tekrarı yok. Tekrarı yok bu kazancın, tekrarı yok. Sonra deme de bitkili ağacım yok. Sonra deme benim çoluğum çocuğum ne olacak gençler. Bugün ya ne kadar güzel. Gel abicim, son model bir cep telefonu alamayacağın paraya, peşinata ben sana 79 bin lira peşinatta 250 metrekare yer diyorum. Radyo 2000 güvencesiyle. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Ulaş, çok müsait değilsen numaranı bırak de ki ya bana da bir yer ayırtın. Ne zaman müsaitsen o zaman arayalım. Şimdi ben de randevu almaya gidiyorum. Herkes telefon başına. Bu fırsat bayram yeri gibi olsun istiyoruz. Bu fırsat sizin için. 925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Gelip göreceğim de. 925-12-12.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala da kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojin bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403 aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403 Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım. Komşumla görüşeyim. Joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun. Suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403 Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala da kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun. Suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403 Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene.
2: Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz.
1: 0-212-925-0403 Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar...

enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyorum.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinize niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojin bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403. Aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım, komşumla görüşeyim, joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene. Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz.
2: 0-212-925-0403. Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeyerek bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere. Çok enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0-212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle

Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Radyo 2000 dinliyor.
1: Hep sıkıldım. Sen ayakta kaldın delikanlı.
2: Ha bu mu ayakta?
1: Siz Yaşar'ın çocukları mısınız?
2: Ay. Maalesef kesin bilgi be ablacığım.
1: Oldu. Ablacığım ne lan? Efkar benim adım. Efkar diyeceksin.
2: Ha. Efkar sensin. Efkar benim. Efkar bu. Efkar hepimiziz. Efkar hepimizin içinde. Ama canlısıyla tanıştığıma memnun oldum. Ben toprak.
1: Bizim milletimiz aşk fakir oldu. İmkansız aşkların ülkesi burası.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojim bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim.

0: Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var, biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız
1: 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz.
0: Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su aratabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak, bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor, bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403. Aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım, komşumla görüşeyim, joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor, de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala da kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor, merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanlulular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor, de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene.
1: Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz.
0: 0-212-925-0403. Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.
2: Tanıtıcı reklam.

0: Gardiyan, beni havalandırmaya çıkarır mısın?
1: Ama havalandırma biteli çok oldu.
0: İlk ve son kez bir şey istiyorum senden.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz

izin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti, dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyorum.

0: damacana kalabalığı, damacana temizliğiyle uğraşmak istemeyenlere. Günde 240 litre su arıtan, paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan yeni nesil 6 filtre 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

Ne kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojim bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun. Her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. Sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira. Elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var, biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim, cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak, bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki, şu adam doğru söylüyor, bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403. Aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım, komşumla görüşeyim, joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay, para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor, de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizle niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor, merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay, para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor, de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay, para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. 0-212-925-0403. Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de. Tanıtıcı reklam.

ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin.

çok enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalığı

vücuduma bir can girmiş boşu boşuna. Boşu boşuna. Boşu boşuna. Boşu boşuna.

işte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazın öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek?

kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi.

sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya.

ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta? Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim, yasal mermisiyle bir komiser.

0: yarıda kalmış başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok. Yanmışım başım belada.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

Mevsimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasreti

at dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşen. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de

Ben hep senin için ağladım, hep senin için güldüm. Bu gözler senin için yaşla dolu. Senin için, senin için kapanacak gidecek bu gözüm. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte gözüm.